Ha bir saray, ha dağbaşı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.